Evet. Harika bir konuya değiniyoruz. Allah'ım. Benim bir kısmı daha yorum. Bir kısmı yapmıyorum.